0: ben de bir şeyden beğenim.
1: Kike?
0: Ben de bir şeyden beğenim.
1: Bence bir şeyden beğenim. Okey, okey, geldi.